لا تعيق شوق شمال ضايق تقنا غير مال حجي محي مال حجي بكي

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı cira loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424. Tam kazandırır.
10: No, Venk, Venge, Sinan.

0: ایجا گودار نیجا که که ایو بسا قرک که کر قرک گرینگه لی سببه ای که قرک دیشه چیه روپورتاشه که دیشه هم بی روپورتاشه گودار بکن شخوا هم ود گرن گودار این دلال
1: گرد نبا گرماهی ها هاوینی ده کلاکل ها وی گرماهی ده چون میرو سرمایه دیگره؟
2: Herhalde meri pır huydan dedi, huydan hatta dicemi de.
1: Aha.
2: O duvi abi de te sermadi giri, yaji klimal dedi, yaji te beğe uydu beni, yaji te pır de betili.
1: Aha.
2: Herhalde jvana ya.
1: Yani, te çime avukas acizi.
2: Ez çime acizim, ez betlandim, ez beğe, sanki ez iyi serma bu girif.
1: Ha, haya ne habiye dine bak germahi de tün ne hoş bir kevi.
2: Dücar hat sereyme.
1: De, kerenk.
2: Yani Vantuş'ta hat serimin o davaya mı serma girdi? Eci dövüm jüviye başka açıklamayı bilimsel ne zannım?
1: Vekiden Vekir ne ayı?
2: Vekir, Vekir'in derken?
1: Açıklanmamış da gud. Dükürdü. Tamam, çaba bu çıkaz kişen ku dem jüboku emlak başı
2: yani serma havini jaz jivistani daha pistir ettik zannım. O derengci baştı bir. Belki dehro, pazaro, bistro,
1: evet. Çıma? Ya. Sebep çiye?
2: O dehendiye sebep ne zannem? Ama pır zore. Yani zore, şu dünya germe, o tüve germe de, o tü huydan dedi, o tü nacem dedi, disa dikeli.
1: Dikeli?
2: Evet.
1: Etin ha başlıyor?
2: Tene civistane be, cani tepkelendi be, dünya sermaye de, ve avi de denge çetki.
1: Denge iş mi fahamdır?

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Le bajare diroki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve kazanın, jibo amedi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
2: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: çok odarın işte. Mesela germahiye ne kadar? Çim adı germahiye de. Kelo kelo germa havin et sebe kadar de puç eve dermani de. Hoy hoy em çim adı be. Ne hoş bir kevin. Em hemen bir röportajı gödar bir kenem.
1: Hatun o heyecan gelin mürüv çim adı ne var? Germahiye havin et mürüv ne hoş kevi?
2: Bersi var mutlu neye?
1: Çim adı?
2: Nizanım.
1: Tu hiç ne hoş ne kedi?
2: Ez ne hoş kettim. Mehk beri ez ne hoş kettim. Ne hoş yamıcı grandar bas bu.
1: Ve?
2: Hestiye yamıcı değişiyor. De pişik yamıcı. Binamıcı tenk dubu. Agri yamıcı derketi bu. Başbun ama gore zıvastani sermayemin daha ziyadettir bu.
1: Sebep çiye?
2: Sebep avi çiye, yani sebep avi bilimsel avi nizanım, brastiji. Belki be avi em deminin, vücudeme, laşeme be av deminin, jiberwi sisteme me betal öktübe, gore zıvıstani daha çava beyjim.
1: Baş naşğule.
2: Daha zu dikeve. Belki jiberviye. Nizanım az okavi. Sebebavi birasti nizanım.
1: Yani ne habiş ne tez ne hoşya germay anko zıvıstan kişen tu helbeciri?
2: Zıvıstan ez helbecirim.
1: Tma.
2: Hem hündürü maliyi. Evki feki zıvıstani daha pır C vitamini u evkavi zedetire. Merak karı tek evin avcıya u xub bıdı xuydan u.
1: Yani istirahat evki.
2: İstirahat evki.
1: Başa tüve ki kese kut ev ne xoşiyeti bu şimdi hengi benyamı derbas gir. Bu kesin kut nahan ne xoşiyeti. Tücvan açıd beşi.
2: Bla pır ava xo ve xun, feki ve bu xun, bla rawestin, betlandi doğru hafteki tu
1: nek
2: istirahat tu neki tu baş ognabi rana bi serpia xo, jiberwi nexweşiyate jte jider bas nabe, xwa xo bra baş begrin. Per ava cemidi ve ne kun o ne minin ber klimayı da.
1: Malat ava.
2: Malaviji ava.
1: Gelek sağ olun.
2: Spas.
1: Spas, spas.
0: Beli kodarin işe yani velhasıl kele gele gelme havine bir neken yani khanekine bin klima milimayı da elbet dura serim hey demen fatura ha jmera ne bizin keko ta gut bahre ben qlima ida hadder is ki ama qlima khawa ke kef kefe bitedin ama germa kele kele germa habine tsirbe ke derde puche ve dermani de hoy hoy hoy alasel mitshek wa ne gut ya qlima e vetkin jken vetken vay ek henek wala germa yani khode kem godar ne sha yani jan az bukhad ve mashil umel yani mrod ve az shuma ben baran zivri ma سری حتی بینیم بیا چقل ماستا بخیر مگه حتی شندن که که همزه شد رو حای پیم شندین این سندی روش بای سلاف گلاف که که سلاف فیفی سلاف حسکرین از رو حای همزه سری مثل چاب من که که همزه گودار نجا گوشتاری دلالی هم روپورتاشی گودار که روپورتاش ستران تمام فیفی دو همشه ستران گودار که ستران هم گودار کن جم گودار نجا بشت وکر حانا ورنورنه سیروس تاری بسحشته مهاد نه پینجی مهاد نمه از بارم کن گیت اینجی بو فسیبال اگده با کره نوی فسیبال بیرام چو کارا نظام چه تشت برحاصل سیروس تاری کرم کن گودار بکن

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye

0: گیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترکنایینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mahemet Şarifi'ye Erce'yi daveti Berbe Komene Demokratik ikeni Bengdaşı Mahsebaheme Şaran Jinyan Juanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komene Demokratiki Heme Vaşt Şanı Hupya Biyarizuan U Mitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralira Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sıba urzan bizvani xo, şeva rakam bizvani xo. Zvani ma bindesto, eyro estu sıba çinyo. Vengdana şima heminan, vayr veci, zvani.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Le bajari diruki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Jano jiger ocak başı le benda veya. Le jano jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Jano jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanın, jibo amede.
2: Em gele xoye heja ved xoynen mitinga berbe civaka demokratik banga mejbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xo behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hevseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji, alo, 153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Keskin Bayındır artık adım atma zamanı devlette dedi. Özgür Kadın Hareketi aktivisti Sebahat Tüncel, dört kentte gerçekleştirilecek özgürlük mitingi için barış, özgürlük ve demokrasi isteyen herkes katılmalı çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtirken, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini de ifade etti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, barış ve demokratik toplum süreci için yasal düzenlemelerin bir an önce meclis gündeminde görüşülmesi gerektiğini söylerken, tarih konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi. DAEŞ'li Ömer Deniz Dündar, 11 yıldır gizlilik kararı bulunan dosyada verdiği ifadede, HDP'nin Adana ve Mersin il binalarına yönelik saldırıların planlayıcısının Yunus Durmaz olduğunu söyledi. Ankara Valiliği 28 Haziran saat 00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar tüm gösteri ve yürüyüşleri yasakladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında birçok eve polis ve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsimleri öğrenilemeyen gözaltındakilerin büyük bir bölümü İl Jandarma Komutanlığı'na, diğer kısmı ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 35 kişi tutuklandı. Mersin'in Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un dahil olduğu 7 kişi tutuklandı. Öğretmen Ayşe Irmak Kopara'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Hamuriçi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş görevden uzaklaştırıldı. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Gülistan Doku davası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır dedi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan ve delilleri gizleyerek manipülasyon yaratan dönemin valisi Tüncel Sönen'in ismi hala İçişleri Bakanlığı'nın baş müfettişler listesinden kaldırılmadı. Kızını 6 yaşında tarikat üyesiyle evlendirerek tecavüze uğramasına neden olan Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine tepki gösteren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat İrem Özçoban, ev hapsi yeterli değil, tutuklu olarak cezasını çekmeli dedi. Madımak katliamı davasının avukatlarından Şenal Sarıhan, AYM'nin 12 yıldır karar verememesinden kaynaklı AHİM'e 3 ailenin başvurduğunu, diğer ailelerin de başvuruya hazırlandığını belirterek bu dava aynı zamanda benim de 33 yılımdır, ömrüm yeter mi bilmiyorum dedi. Yeni şarkısının 20 yıllık bir dostluğun hikayesi olduğunu söyleyen sanatçı Ferhat Tunç, memleket hasreti çekiyorum ama demir parmaklıkların ardındaki onlarca yoldaşımız da aynı hasreti çekiyor, sanatla cezaevindeki birine unutulmadın demek çok önemli dedi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında buğday ekili 500 dönüm arazi küle döndü. Taziye ve Rojava protestolarına katıldıkları gerekçesiyle açığa alınan 3 keskli emekçi Yozgat, Hatay ve Antep'e sürgün edildi. KK yurtlarında artan şüpheli ölümlere dair konuşan Eğitimsen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir, yaşanan olumsuz durumlarda sorumluluğu olanların soruşturulması ve gereğinin yapılması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz dedi. Kadın Zamanı Derneği, İstanbul'da Kürt kadınlarının ana dilde güvenli ve erişebilir alanları keşfetmeleri için JinMap uygulamasını başlattı. Kanser tedavisi gören özgür basın emekçisi Bayram Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren Bayram Balcı'yı anan Dice Fırat Gazeteciler Derneği, anısı ve mücadelesi gazetecilik tarihinde yaşamaya devam edecektir dedi. Depremde Hatay'da işkenceye maruz kaldıktan sonra şüpheli bir kazada yaşamını yitiren Tahsin Nihadioğlu'nun ailesi kapatılan dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Eğitimsen İzmir Şubeleri ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara'da hak talepleri için yapılan eylemlerde hak ihlallerine maruz bırakılan öğretmenler için açıklama yaparak "Baskılar bizi yıldıramaz" dedi. Ankara'nın Kızıl Mahallesi'nde Davut S. isimli erkek evli olduğu Zahide S.'yi kesici aletle katletti. Zahide S.'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Akyurt ilçesi Kozyağı Mahallesi'nde defnedildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut S.'nin ise kaçtığı ve henüz yakalanmadığı öğrenildi. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İngiltere'nin Birmingham kentinde göçmen karşıtı Britain First grubunun düzenlemek istediği yürüyüşe protesto düzenleyen anafaşistler yürüyüşün kent meydanına ulaşmasını engelledi. ABD, İran petrolünün satışı için 60 günlük geçici lisans yayınladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.47, euro 53.18, gram altın 6.149 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş.

0: de özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Keskin Bayındır artık adım atma zamanı devlette dedi. Özgür Kadın Hareketi aktivisti Sebahat Tuncel, dört kentte gerçekleştirilecek özgürlük mitingi için barış, özgürlük ve demokrasi isteyen herkes katılmalı çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirtirken, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğini de ifade etti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, barış ve demokratik toplum süreci için yasal düzenlemelerin bir an önce meclis gündeminde görüşülmesi gerektiğini söylerken, tarih konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi. DAEŞ'li Ömer Deniz Dündar, 11 yıldır gizlilik kararı bulunan dosyada verdiği ifadede, HDP'nin Adana ve Mersin il binalarına yönelik saldırıların planlayıcısının Yunus Durmaz olduğunu söyledi. Ankara Valiliği 28 Haziran saat 00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar tüm gösteri ve yürüyüşleri yasakladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında birçok eve polis ve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsimleri öğrenilemeyen gözaltındakilerin büyük bir bölümü İl Jandarma Komutanlığı'na, diğer kısmı ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte 35 kişi tutuklandı. Mersin'in Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un dahil olduğu 7 kişi tutuklandı. Öğretmen Ayşe Irmak Kopara'nın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Hamuru İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş görevden uzaklaştırıldı. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Gülistan Doku davası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır dedi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan ve delilleri gizleyerek manipülasyon yaratan dönemin valisi Tuncel Sönel'in ismi hala İçişleri Bakanlığı'nın baş müfettişler listesinden kaldırılmadı. Kızını 6 yaşında tarikat üyesiyle evlendirerek tecavüze uğramasına neden olan Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine tepki gösteren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukat İrem Özçoban, ev hapsi yeterli değil, tutuklu olarak cezasını çekmeli dedi. Madımak katliamı davasının avukatlarından Şenal Sarıhan, AYM'nin 12 yıldır karar verememesinden kaynaklı AHİM'e 3 ailenin başvurduğunu, diğer ailelerin de başvuruya hazırlandığını belirterek bu dava aynı zamanda benim de 33 yılımdır, ömrüm yeter mi bilmiyorum dedi. Yeni şarkısının 20 yıllık bir dostluğun hikayesi olduğunu söyleyen sanatçı Ferhat Tunç, "Memleket hasreti çekiyorum ama demir parmaklıkların ardındaki onlarca yoldaşımız da aynı hasreti çekiyor. Sanatla cezaevindeki birine unutulmadın demek çok önemli." dedi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında buğday ekili 500 dönüm arazi küle döndü. Taziye ve Rojava protestolarına katıldıkları gerekçesiyle açığa alınan 3 keskli emekçi Yozgat, Hatay ve Antep'e sürgün edildi. KK yurtlarında artan şüpheli ölümlere dair konuşan Eğitimsen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Candemir, yaşanan olumsuz durumlarda sorumluluğu olanların soruşturulması ve gereğinin yapılması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz dedi. Kadın Zamanı Derneği, İstanbul'da Kürt kadınlarının ana dilde güvenli ve erişebilir alanları keşfetmeleri için JinMap uygulamasını başlattı. Kanser tedavisi gören özgür basın emekçisi Bayram Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren Bayram Balcı'yı anan Dice Fırat Gazeteciler Derneği, anısı ve mücadelesi gazetecilik tarihinde yaşamaya devam edecektir dedi. Depremde Hatay'da işkenceye maruz kaldıktan sonra şüpheli bir kazada yaşamını yitiren Tahsin Nihadioğlu'nun ailesi kapatılan dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Eğitimsen İzmir Şubeleri ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara'da hak talepleri için yapılan eylemlerde hak ihlallerine maruz bırakılan öğretmenler için açıklama yaparak "Baskılar bizi yıldıramaz" dedi. Ankara'nın Kızıl Mahallesi'nde Davut S. isimli erkek evli olduğu Zahide S.'yi kesici aletle katletti. Zahide S.'nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Akyurt ilçesi Kozyağı Mahallesi'nde defnedildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut S.'nin ise kaçtığı ve henüz yakalanmadığı öğrenildi. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İngiltere'nin Birmingham kentinde göçmen karşıtı Britain First grubunun düzenlemek istediği yürüyüşe protesto düzenleyen anafaşistler yürüyüşün kent meydanına ulaşmasını engelledi. ABD, İran petrolünün satışı için 60 günlük geçici lisans yayınladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.47, euro 53.18, gram altın 6.149 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com grubumuz sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
7: Le bajare diroki le amade un jibo revitiek kharin etena va khandan janu jiger ocak başı le benda waya le janu jiger ocak başı hundikaren goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn her u amades bi chekin al lahmacun ki de o kunefe jiker C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocakbaşı. Jibo kesin ku tamade ve kazanın. Jibo amedi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing'e şimal.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mahemmet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni. Bengda Işıma, Sebaheme Şaran, Cinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Bişare, Berbe Komele Demokratiki, Heme Vaştişani Hupya, Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralira, Veysi Aktaş, Hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Usar Hedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımız

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Em gele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
7: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299

0: reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

že na venda nuče jan den baš. Hevseroka den partiye Tülay Hatimoğulları liser bin çavkırına biseden kesen ku irodu sergirtine inmalanca beria cüvina bilenç anatoya hatın kırınca bertek nişanca ugot dahoza aşitiye ya gel bişkandına deriyan naye tepe serkırın. Di çerçeveye lepirsina serdozgeriya komere ya Ankara'ya da İroser esibi herikem 153 sosyalist hatın binçavkırın. Di navkesin hatine binçavkırın de seroka gişti ya partiya şoreşger a yekbuyu Elif Torun öneren Endama Nijdiyare Weber a halk evleri Hediye Yıldırım, Berdefka Umutsen, Burcu Arıkan, Nünere Civanan, Eşaha Pir Sultan Abdal a Ankara'ya Ferhat Kaplan, editöre gişti ye Kaos GL u Rojnamevan Yıldız Star, u Parezer'in komeleye hukuk nasin hem de Semra Demir, Kürşat Bafra u Doğa İnce Suhene. Hatıra Gand'ın Serok Vekili Koma Meclisi ya CHP Özgür Özel ve İn u Şemiya Peşme'de Serdana Ahmet u Dilokebike. Lerahaye Mehmet Kurt, Hevjina Hu Emine Kurt bi işkenceye kulekir katil kir. Pişti ku saziyatı ve adli otopsi kir cenazeye Emine Kurt hateve şartın. Lenavçaya Kağıthane ya İstanbul'e jınabına ve sevil yengeç dışartu merceğin gumambarda li mala hu mirihat editin. Teyda kırın ku sevil yengeç şi aliye hevjine hu Furkan'de ve beliv hati editin. Furkan'de hatiye binçav kırın. Pradepine ya li jole merke ku se rojbere jü aliye vezire ve gavestin u binesaziye Abdülkadir Uraloğlu ve hatibu vekirin jü aliye hezin evlehiye ve jübu trafike hate girtin. Teyda kırın ku reyanu jüberku hala kontrole ya ketina bajir hinji lise reya kevne hatiye girtin. Tepayın ku beri vekirin apranu hala kontrole ve vere ve gavestin. Lenavçaya Erciş Avane di kazayike de vesayiteke li vesayiteke leşkeri ya parkkiri kalibi. Leşkereki jiyana huji desta u penç kesçi birinci arbun. Lenavçaya Xelfeti ya rıhaye sedu penci u neh tiştin ku te tahmin kirin berhemin dirokine hatın deste ser kirin u gumanbar ekşi hata binçav kirin. Lesem Suriye'de avahiye karge hekede kuvveki depo dhat bikar anin şevat terket u şeş kez jüdumane bandor bun. Şevat pişti nezike saat eke jü aliye agır kuş u velatiyan ve hata vemirandı. Direktöre geçti yeri hıstına tenduristiye ya cihane de derbare şevba hanta virüsede dahuyani ekte ugot emnezi davuya ve şevbe edibin. Nezike deh roje germahiyen bilind eyle seranseri Fransa'ya berdevam dikin. Hatra gandın ku dızarok ku da otomobile de hatine hüştün jiyana hoji destane. Seroke Amerika'ya Trump got ku pevajaya bi İranere bi avayake ereni peştike ve leheke reveberiya tahrane şerten peymaniye bi cihneyne evi tedbirin tund bigre. Trump got heke İran şerten peymaniye bi cihneyne anji bi avayake guncav tevne gere ezi tişti ku dvi ezbikim ezi pek binim. Medyaya devleta İran'ı ragihand ku Seroke parlamentoya İran'ı Muhammed Bakır Kalabaf u danustendkare sereke ye velet diyarkiriye ku Tehran de kontrol u reveberiya tengava hürmüzi bigire destekhe. Cigre Vezire Derve ye Rusya'yı diyarkir ku NATO'ya kampanya yek jibu ditina dijmineke daya desbekirin u da daviye de yek ditiye. U got Rusya'yı qat gefle NATO'ya anji velatin AB'ye nakhoriye. Emgehişten daviyan uçayen hu biminin duhoşiye de.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yalnız ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Radyo Ving.

že na venda nuče jan den baš. Hevseroka Dem Parti'ye Tülay Hatim oğulları Liser Binçavkırına Bisedan Kesenku İrodi Sergirtin Elmalanca Beria Cüvina Bilenç Anato'ya Hatın Kırınca Bertek Nişanca Ugot Dahoza Aşitiye Yagel Bişkandına Deriyan Naye Tepe Serkırın. Di çerçeveye le pirsina serdozgeriya komere ya Ankara'ya da İroseri sibe herikem 153 sosyalist hatın binçavkırın. Di navkesin hatine binçavkırın de seroka gişti ya partiya şoreşger ayyek buyu Elif Torun öneren Endama Nijciyare Weber a halk evleri Hediye Yıldırım, Berdefka Umut Sen, Burcu Arıkan, Nüneri Civanan, Eşaha Pir Sultan Abdal a Ankara'ya Ferhat Kaplan, editöre gişti ye Kaos Gele u Rojnamevan Yıldız Star, u Parezerin komeleye hukuk nasin hem de Semra Demir, Kürşat Bafra, Udoa İnce Suhene. Hatıra Gandın, Serok Vekili Koma Meclisi ya CHP Özgür Özel ve İn Uşemiya Peşmede Serdana Ahmet u Dilokebike. Lerahaye Mehmet Kurt, Hevjina Hu Emine Kurt bi işkenceya kulekir katil kir. Pişti ku saziyatı ve adli otopsi kir cenazeyi Emine Kurt hateve şartın. Lenavçaya Kağıthane ya İstanbul'e Jnabına ve Sevil Yengeç dışarıtu merceğin gumambarda li mala hu mirihat editin. Teyda kırın ku Sevil Yengeç şi Aliye Hevjine hu Furkan D ve Beliv hati editin. Furkan D hatiye binçav kırın. Pradepine ya li Jole Merke ku se rojbere şi Aliye Vezire ve Gostin u binesaziye Abdülkadir Uraloğlu ve Hatibu Vekir'in şi Aliye Hezin Evlehiye ve jibo trafike hate girtin. Teyda kırın ku reyanu Jiberku hala kontrole ya ketina bajir hinji lise reya kevne hatiye girtin. Tepayın ku beri vekirina pranu hala kontrole vevere ve guhestin. Lenavçaya Erci Şavvane di kazayike de vesayiteke li vesayiteke leşkeri ya parkkiri kalibi. Leşkereki jiyana huji desta u penç kesçi birinci arbun. Lenavçaya Xelfeti ya Rıhaye sedu benci u neh tiştin ku te tahmin kirin berhemin dirokine hatın deste ser kirin u gumanbar ekşi hata binçav kirin. Lesem Sureyde avahiye karge hekede kuveki depo dhat bikar anin şevat terket u şeş kez jüdumane bandor bun. Şevat pişti nezike saat eke jü Aliye Agırkuş u Velatiyan ve hata vemirandı. Direktöre geçti yeri hıstına tenduristiye ya cihane de derbare şevba hanta vürisede dahuyani ekte ugot emnezi davuya ve şevbe edibin. Nezike deh roje germahiyen bilind eyle seranseri Fransa'ya berdevam dikin. Hatra gandın ku dizarok ku da otomobile de hatine hüştün jiyana hoji destane. Serevki Amerika'ya Trump got ku pevajaya bi İranere bi avayake ereni peştike ve lehekere ve beriya tahrane şerten peymane bi cihneyne evi tedbirin tund bigre. Trump got heke İran şerten peymane bi cihneyne anji bi avayake guncav tevne gere ezi tişti ku dve ezbikim ezi pek binim. Medyaya devleta İran'ı ragihand ku Seroke parlamentoya İran'ı Muhammed Bakır Kalabaf u danustendkare sereke ye velet diyarkiriye ku Tehran de kontrol u reveberiya tengava hürmüzi bigire destekhe. Cigre Vezire Derve ye Rusya'yı diyarkir ku NATO'ya kampanya yek jibo ditina dijmineke daya desbekirin u da daviye de yek ditiye. U got Rusya'yı qat gefle NATO'ya anji velatin AB'ye nakhoriye. Emgehişten daviyan uçayen xe biminin duxoşiye de.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
7: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
8: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur İçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
9: Mahemme Şarifi'ye erceği daveti berbe komele demokratik ikeni. Vengdai Şemal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berem Abişare berbe komele demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Haziran'e 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
10: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürtler çatışmanın son bulmasını ve PKK'lilerin yaşama katılmasını istiyor, meclis bunlara yanıt versin, iyi niyet beyanları ile süreç yürütülmez, çerçeve yasa acilen çıkmalı, Sayın Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasanın meclise geleceği hakkında konuşmalarını önemsiyoruz dedi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği aktarıldı. Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşme talebine ilişkin bu konuda bana doğrudan ulaşmış bir bilgi yok, bana ulaşsa bile kendisiyle görüşmeyeceğim dediği belirtildi. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, kurultayı yapamayız, normalini yaparız şeklinde bir sürü zorluk çıkarmak samimi olmadıklarını gösteriyor, ibretle takip ediyoruz, seçimleri yok sayarak partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir bir yanı yok dedi. Xinjiang azadi eylemlerinde gözaltına alınan Kürt aktivist Soheyla Matai tahliye edildi. Leman dergisine yönelik saldırının dava duruşması için İstanbul Adliyesi'nde toplanan grubun tekbir getirmesi üzerine arbede çıktı. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler bugün ders tahtasına baskı yıldırmıyor çünkü haklıyız konusu yazdı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, engelli yurttaşların sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği, çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İHD, NATO zirvesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Ankara'da fiili ve adı konulmamış bir olağanüstü hal rejiminin yaratılmasını, toplumsal ve siyasal muhalefetin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz dedi. 2016 yılında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Doçent Doktor Ruhi Demiray, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla görevine iade edildi. Ankara-İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde EGO Genel Müdürlüğü'ne ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. SES Urfa Şubesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce gündeme gelen yolsuzluk iddialarına benzer yeni usulsüzlüklerin yaşandığını öne sürdü. Sendika, kullanılmayan tıbbi malzemelerin faturalandırıldığı, bazı işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve kamu zararına yol açıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki Özlem Aslan'ı katleden Nihat Aslan hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede fail hakkında kadına karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, ABD'nin İsrail'e talimat veremeyeceğini ifade ederek bizi onların emirlerine göre hareket etmeye zorlayacak hiçbir durum yoktur dedi. Kerbela Vali Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin eski lideri Ali Hameyni'nin cenazesinin veda töreni ve ziyaret amacıyla Necef ve Kerbela kentlerine getirileceğini, daha sonra ise defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine geri götürüleceğini açıkladı. Avrupa Birliği, Afganistan'a geri gönderilecek düzensiz göçmenler konusunda Taliban yetkilileriyle Brüksel'de görüşmeye hazırlanıyor. Belçika, davet üzerine gelecek 5 Taliban yetkilisine bir günlük vize verildiğini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında süren teknik görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konuların ele alınacağını söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533-968-2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Emgele hoye heja ve dhoinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, juanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Verin embişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Wing, Wing'e şimal.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parteş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürtler çatışmanın son bulmasını ve PKK'lilerin yaşama katılmasını istiyor, meclis bunlara yanıt versin, iyi niyet beyanları ile süreç yürütülmez, çerçeve yasa acilen çıkmalı, Sayın Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasanın meclise geleceği hakkında konuşmalarını önemsiyoruz dedi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyeceği aktarıldı. Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşme talebine ilişkin bu konuda bana doğrudan ulaşmış bir bilgi yok, bana ulaşsa bile kendisiyle görüşmeyeceğim dediği belirtildi. Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, kurultayı yapamayız, normalini yaparız şeklinde bir sürü zorluk çıkarmak, samimi olmadıklarını gösteriyor, ibretle takip ediyoruz, seçimleri yok sayarak partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir bir yanı yok dedi. Xinjiang azadi eylemlerinde gözaltına alınan Kürt aktivist Soheyla Matai tahliye edildi. Leman dergisine yönelik saldırının dava duruşması için İstanbul Adliyesi'nde toplanan grubun tekbir getirmesi üzerine arbede çıktı. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler bugün ders tahtasına baskı yıldırmıyor çünkü haklıyız konusu yazdı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, engelli yurttaşların sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarına ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği, çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İHD, NATO zirvesi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Ankara'da fiili ve adı konulmamış bir olağanüstü hal rejiminin yaratılmasını, toplumsal ve siyasal muhalefetin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz dedi. 2016 yılında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Doçent Doktor Ruhi Demiray, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla görevine iade edildi. Ankara-İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde EGO Genel Müdürlüğü'ne ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. SES Urfa Şubesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce gündeme gelen yolsuzluk iddialarına benzer yeni usulsüzlüklerin yaşandığını öne sürdü. Sendika, kullanılmayan tıbbi malzemelerin faturalandırıldığı, bazı işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve kamu zararına yol açıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi. Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki Özlem Aslan'ı katleden Nihat Aslan hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede fail hakkında kadına karşı nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, ABD'nin İsrail'e talimat veremeyeceğini ifade ederek bizi onların emirlerine göre hareket etmeye zorlayacak hiçbir durum yoktur dedi. Kerbela Vali Yardımcısı İran İslam Cumhuriyeti'nin eski lideri Ali Hameyni'nin cenazesinin veda töreni ve ziyaret amacıyla Necef ve Kerbela kentlerine getirileceğini, daha sonra ise defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine geri götürüleceğini açıkladı. Avrupa Birliği, Afganistan'a geri gönderilecek düzensiz göçmenler konusunda Taliban yetkilileriyle Brüksel'de görüşmeye hazırlanıyor. Belçika, davet üzerine gelecek 5 Taliban yetkilisine bir günlük vize verildiğini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında süren teknik görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konuların ele alınacağını söyledi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 05 hürüsü nev nevseyu vistu nev 05 şeşes. Yanzi alo sev panca suhiri.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diru ki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo ve

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mahemet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaş'ı Mahsebaheme Şaran Jinyan Cuanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berem Abişare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaştişane Hupya Biyarizuan U Mitingi Azadiye de Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralira Veysi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi. Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
9: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Fitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre, 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo, 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo, 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı, 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Emgele huye heja ve huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Verin embişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Demokratik İkeni, Bengdaş Şimal, Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano, Berema Beşare, Verbe Komeli Demokratiki, Hemevaş Tişane Hupya, Biyarizuan, Umitingi Azadiye de Bresipi. Beştari, Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, U Sekreteriya İmralı İra, Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, U Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, 1026, saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti UDBP.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi, Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

yavaşça bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.